Merhaba Perez, bu tirozetsa samba histeri. Tomil chism, geritu sevdianum, main samheri.